Sen böyle nereden? Öldür şimdi. Bu da uyum. Ben de doktor yeni tarihin mesih. Tarihin neden şefi? Çeviri ve Altyazı M.K.

0: Ağlınızı ağlamayın. Evlerini dahi inşallah. Müşahide aktarmak için.
1: Tuğlet, hemen de bir sonra yıkar ya.
2: الشياطين وليسخروهم لخدمتهم، وده